0: 尼萨古丽在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的他，一周才能回一次家。
1: Açalık mı sabutken?
2: Yaptı dinki.
1: Bir yaptı dinki mi?
3: Yaşı oynağım.
1: Böyle oynağız mı kızım? Çok mu çıkar bizim barımız?

0: 好的，
1: 毛西发我拉什么干？西发就行，
2: 加油，
3: 加油，
2: 加油！
4: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在刹车县出生长大的伙伴。从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
5: 奥迪曼吗？奥迪曼。
6: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
5: 希望以后在我们家乡多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。奥特曼，有点紧张。
4: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
7: Мен Олимпиада төп турбия кен кайтып келгенден кийин, мисал Бел болсун, ошо коучлар болсун, эмеш кичик балдардын мал топ тепкелерин көрүп, ошондон жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисал мал топчулар эмес экенге, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдардын махсус бир системаны тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп
1: жанда, гаудаңды жанда.
4: I'm not sure.
7: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz terbiyeleyen balalar oynaydıkken, şu balaların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
4: Yüzen bu da, yal çok bu şok. Nengo manzu tiyacin de, zinan şi zeyçong feyçi de çanfan.
6: Biz destepte bu, hem de bu çanfan köygen çığımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik nerede genç çağda bu, meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem de kaçan bunlar yakşı muhaf boğan çandığını tapağlayımız özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyle de birbirle az azdan kalıp bir günkide kalıp gelip geldik hem de.
0: Cepi saçım.
4: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
7: 别去接，别别去接干部，托托不能不买干部要的。看到看到托托不到别去要的。这家伙说什么不带去
5: 了？
4: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
5: 好 ，OK 了。
4: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
5: Anlaşmanın bekliği, edememiz kolay bir şey.

0: Кондуйна. Бүгін бір қазақ болды бұл жұмасын. Елі бұл үш шыққан, елі бұл үш шыққан. Әм бір үшін қонмашылар үсірі ямғы еғіп тұған. Қонмашылар. Әді кәшті балынан мәшқар башлайды тұқты. Оқу ұлшы балығының бәрі өзімді бұл. 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
1: Ani salıp baksan kayran. Zeyn çıkmasın. Zeyn dağıtmasa ulan payda çıkmasın. Ha.
2: Özünü özüyor hep bana sayısı. Topçu balla hep gidip bir körü şey yapıyoruz. İş bitti. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu. Yine. Maksat faydalı pişemez. Özünü özüyor hep bana sayısı. Zeyn dağıtmasa.
1: Zeyn dağıtmasa.
2: Özgür özüyor hep bana sayısı. Bol da.
3: 日
4: 子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己。更重要的是，他们看见了孩子们的未
2: 来。
5: Konlar bir gap var, yutqanga bir putsun deydigan. Hazırca buludu, meningçi bolsa tıxım yaxşılab şəraitini. Meyli meydandan süt bolsun, muhit olsun, tazlıq işləri bolsun, yak ul əslihələr olsun, həmin yaxşılab qılış həm də arzuyumuz var. Niyə
1: işim yal tikçö?
6: Yəni, və şəng, çoğmə şəng, seylo yəndir.
1: 踢球很苦吗？
6: 不苦。
2: 准备，打好了。
7: topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yaxşı adamların endi sevilik aldı ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bolumuz top kırgızga vaktimizde net skut içi de pek ayacalık duyguya gibolumuz genç cevlilik sabırımızda bolsa biz aşu özümü terbiye atkan ballarının ki aşu yitilip üst bitlişige biz şahit olumuz Şuradan doğru yolu gideklenmen aşka Türk olabiliriz.
4: ...2025 年阿迪丽江迎来了人生大事。他把新婚妻子带到了他们的俱乐部。未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
7: Hazır oylap baksam, ben küçük günüm başlar, hazır kadar bir hoşçakalık ağaçlar, bir futbolda münasebetlik.
5: Bizden top boğan kızgınlıkımız, herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldu.
4: 2024年8月，中国首届全民健身大赛——西北赛区足球比赛，正在克拉玛依市进行。

0: 看到了。
1: 秋天这个是棉绒的嘛，七号当时是火着，当时搞包子师傅。这个六号是火着时间，七号、八号、十二号，就是他们是教师，十五号是银行干部，九号、十号、一号，他们是刚大学毕业待业青年。
2: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
3: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦。
2: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
4: Kasa,
5: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minon dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü minon yanağım, çocuk maşinam.
6: Ben üzen bir dihkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp kesen muamış gibi. Şu an oynayış ceryanda kalladın da onda erip çarçaydıgan evvallah fakat kalladın çıkıydı. Şu meydandık işler. Stop oynayıp şu anda bir kuşallık tabi mezende.
2: Çuşu, sıcı, nomi. Tamın da şınfın gıbı şantong. Dan yinvey zuçiu, tamın zay yige renkou çalgo 17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
0: 训练时间不知道吗你？啊，训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们都训练都迟到，什么情况子哥？你也过来，什么情况子哥？
7: 今天
0: 怎么了？今天怎么了？
7: 送那个学校的货了。
0: 你呢？
7: 他等我了。
8: 每天都去了干什
0: 么？你们要这样子对这个训练都不重起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
7: 今天就特殊情况。
0: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
7: 刚那个学校打电话也。
0: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑2圈。啊，手机全部放下，开始。
6: 1米到1米半。Müş topu oynayımız diğer vaktimizde hem böyle az az işlerimizin taşlap, kilemiz. Kirip hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşe bir cem buludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüz nem de bir jip ötküzülgen marcan